0: Efendim.
1: Yok.
0: Bu ancak sana yazdığı bir davet edemez.
1: Yapılacak.